Olup bir ideye bulamazlar onu bir gram yazın. E tabi ağrıdır teşbut. Skip the dismay.